şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, uşakların gözü kör.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal.

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren petrol ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kinis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.

kalbime yatıyor. Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'ü yeniden mikrofon karşısındayım. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma bugün değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günü güzel kapatacağız ve haftayı da güzel sonlandıracağız. Enerji dolu bir başlangıç her zaman pazartesilere değil, bazen cuma günlerine de lazım, değil mi?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileyelim efendim. Ne demiştik? Her zaman pazartesilere güzel başlamayacağız. Bazen de cumalara güzel kapatacağız ki enerji dolu. Hafta sonunu da enerjiyle geçirelim. Her zaman dinlenmek değildir hafta sonu. Özellikle de yaz gelince birazcık yazın, denizin hatta imkan varsa tadını çıkartmaktır. Bu yazda özellikle yarın için baktığımızda ise Karadeniz bölgesinde değilseniz eğer ki sizler de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Yurdun 4000 noktasında sadece Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti birazcık yüksek ama denizin sıcaklığı gayet yerinde diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde ben Tümerkan Söğütlü en iyi müziği sizlerle buluşturuyorum.

0: Beyoğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 8662.
2: 0533 151 8662.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
4: Sultan Efendim.

Güney Daire'nin sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöz'dü. Sizlerle olmaya kaldığım yerden devam ediyorum değerli dinleyenler. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado çölünde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi de teşkil ediyormuş. Bakın bir turizm merkezi nasıl bir kaçılacak nokta haline geliyor, bu haberle görmüş oluyoruz bizler de.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre Türkiye'deki tüm restoran ve lokantalarda 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Detaylı menü dönemi. Efendim, yeni uygulamayla birlikte yiyeceklerin kalorisi de artık menülerde yer alacakmış. Alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler menülerde ürünlerin içeriğini detaylı şekilde görebilecek restoranlara. Evet, birazcık sorumluluğu artırıyor ama gerçekten önemli bir adım ve bu bilgilerin de doğru olması çok önemli. Porsiyonların vesaire onlara göre düzenleniyor olması ve gerçekten tükettiğimiz besinin tam kalorisini görebiliyor olmamız da tüketici açısından keyifli, sağlık açısından da kaliteli bir dönemi başlatacaktır efendim.

0: Stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Büyüdük, geliştirdik.

0: Mondor, Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Sultan Efendi.

26 Haziran 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma günü, Haziran'ın da son hafta sonusu olacak bu efendim. Deniz kıyısına yakın olup da sezonu açmayanlar için belki de son böyle kalabalıklardan önceki fırsat diyebiliriz. Çünkü okullar da tatil oluyor bugün itibariyle, biliyorsunuz ki birçok okulda da yine son ders zillerinin çalınmasıyla birlikte bu hafta sonu birazcık daha dolu dolu olacaktır sahil kesimleri, değil mi efendim? Gününüz keyifli olsun, gününüzü keyiflendiren şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerini uyguladığı öğrenci gelişim raporunda geçen yıl biliyorsunuz ki Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı ve eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk'e yeniden yer verilmiş. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Günün sevilen şarkıları festivalde sizleri selamlıyor. Karne günü bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma efendim.

0: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize efendim güzel bir tatil dönemi dileğinde, temennisinde bulunalım. Birazcık notlar kötüyse üzülmeyin. Toparlamak için bir fırsattır. Üzülebilecek aşamaya gelebiliyorsanız toparlamak için ümidiniz, umudunuz ve çabanız da olacaktır diye tahmin ediyorum sevgili gençler. Efendim güzel bir yaz dönemi olsun. Tabii ki dersler kötü geldi diye böyle çok da asılmanın da manası yok. Yazın da, gençliğin de, çocukluğun da hep böyle tadını çıkarttığınız dönemler olsun. Yeterince ders çalıştığınız, yeterince arkadaşlarınızla zaman geçirdiğiniz, yeterince işte bilgisayarlarla, tabletlerle zaman geçirdiğiniz bir dönem olsun. Her şeyi doyasıya tadında yaşamanın faydası olsun sizlere diyelim. Günün keyifli bir şarkısı da gençler için gelsin. Sonrasında yeniden buradayız.

0: kişilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: Çit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı, 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD milli takımının kampında geçtiğimiz pazar günü efendim adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Yıldızları kurtaran kişiye yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış bile. Pizza yemek için otelden çıkıyorlar ve otele dönemiyor ABD milli takım oyuncuları değerli dinleyenler. Yemek sonrası kampa dönüş yolunda Pasifik sahil yolu üzerinde meydana gelen büyük bir trafik kazası nedeniyle yolun tamamı kapatılıyor ve geçişe izin verilmiyor deniliyor. Bu durum oyuncuların otele dönüşünü de kısa süreli bir krize dönüştürüyor. Sıcak havada yaklaşık 40 dakika boyunca yüzmemek zorunda kalma ihtimalleri zaten baldır sakatlığı bulunan ve Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı tartışılan Pulisic açısından da riski daha çok arttırıyor ve yol kenarında ilerlerken point yakınlarında ve trafiğe çıkış izni bulunan lüks bir golf araçları satan bir bayi fark ediyorlar. Çareyi içeriden yardım istemekte buluyorlar efendim. Dükkan sahibi futbolcuları tanımıyordu ve ticari düşünmeyi bırakarak futbolcuları otele götürüyor futbolcu olduklarını sonrasında öğrenerek efendim. Bu jeste Amerika'da bu aralar basında konuşulan konular arasında yerini alıyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç halısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Festivali günün en iyileri bunlar. Her an ve her saniye sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Haftanın son çalışma gününde, karne gününde karneleri aldık ve kutlamayı yapıyoruz efendim. İyisiyle kötüsüyle. Geride bıraktık koca bir yılı değil mi efendim? Çalıştık, çabaladık. Belki de çalışmadık. Keyfimiz yeterince yerinde değildi. Ama çalışacağız. Biliyoruz en azından bunun bir sorumluluk olduğunu biliyorsak. Böyle düşük geçen bir yılın ardından bir sonraki yıl daha çok çalışarak o yılı da telafi edebilirsiniz. Hiçbir şey için geç değildir. Bunca yıl çalışmamış olabilirsiniz. Bu sene itibariyle heves edin efendim. Başlayın ve nereden başlarsanız sizin için keyifli ve kaliteli olur diyelim. Günün sevilen şarkıları festivali sizlerle olmaya devam ediyor. Güne kaliteli ve keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki hafta sonu geliyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar da artıyor. Sadece kıyı Ege kıyılarında rüzgar birazcık şiddetli. Onun dışında Karadeniz kıyılarında yağış var ama başka bir noktada Akdeniz ve Ege'de bir deniz tatili planı yapıyorsanız ya da Marmara kıyılarında bu hafta sonu güzel bir tercih olabilir. Hava sıcaklıklarının da arttığı bir hafta sonuna giriyoruz. Efendim, hepinize şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak iste.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: ses. Teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 38 41. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydim. Efendim hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü yeniden aynı saatte festivalde keyifli şarkılarla buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: RSE Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
0: RSE Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı, 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 444-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531-982-2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
3: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Karaoğlu Zikir Turizm.
4: Karaoğlu Zikir Turizm,
3: kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli, 0544-748-4207.
5: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu, 0544-253-5187.
3: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı, İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Yine bir cuma günündeyiz. Yine saatler sabah 9:10'u gösteriyor. Yine Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birlikteliğimiz an itibariyle başlamıştır sevgili dostlar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet sevgili dostlar, Zikir Turizm sponsorluğu altında birlikteliğimiz an itibariyle başladı. Saatler 12'yi gösterene dek devam edecek inşallah. İlerleyen saatlerde de sevgili Mustafa Dorukoğlu hocamız, Hallaç hocamız bizlerle birlikte olacak. Yayın konuğumuz olacak, canlı yayın konuğumuz olacak, güzel sohbetlerimiz olacak. Bu süre zarfında birbirinden güzel gönüllerimizi hoş eden ilahiler dinleyeceğiz inşallah.

Evet sevgili dostlar, ilk kafilemiz inşallah 16 Temmuz'da hareket edecek. İlk grubumuzu, ilk umre grubumuzu 16 Temmuz'da uğurluyoruz. Rabbim şimdiden ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlk turumuzun kontenjanı dolmuştur, koltuklarımız dolmuştur. 4 Ağustos'ta inşallah ikinci kafilemizi uğurlayacağız. Uğurlamak üzere de bütün koltuklarımızı inşallah dolduracağız. Şimdiden sizler de yerlerinizi alın sevgili umrecilerimiz, niyet eden umrecilerimiz. Rabbim gitmeyi, görmeyi, Kabe'yi tavaf etmeyi, Beytullah'ı görmeyi nasip eylesin inşallah. Efendimizin ravzasında namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. O güzel, o kutlu beldeleri Rabbim görmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, o halde güne Kabe ile başladıysak Kabe yollarıyla devam edelim. Haydi bakalım, yollarımız hep açık olsun inşallah Kabe'ye doğru.

0: Evet, öyle bir hasret ki daha gitmeden başlar, daha gelmeden başlar. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisenin sultanında. Ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre organizasyonu katkılar altında devam ediyor birliktelik. Günün en güzel saatlerinde, en güzel dakikalarında birbirine en güzel ilahiler, gönüllerimizi hoş eden ilahiler bizleri Mekke'ye, Medine'ye, Ravza'ya götüren ilahiler bizler için gelmeye devam ediyor. Kısa bir reklam arası, sonrasında buradayız inşallah.
1: Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz. Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden Doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.

Evet sevgili dostlar, kısa bir reklam arası dedik ve sonrasında buradayız inşallah, kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm dedik. Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor radyonun Sultan'da. Evet, yeni sezonda da Karaoğlu Zikir Turizm hizmetlerine yenilik getirerek yoluna devam ediyor. İlk günkü heyecanla siz değerli umrecilerimizin her zaman yanında, her zaman hizmetkarı olmaya devam etmektedir. Gaziantep'ten direkt uçuş Kabe'ye en yakın noktada, en yakın mesafede. Servise bindik, 2 dakika sonra

İşte en yakın nokta dediğimiz mahpes durağı var. İşte o en yakın dediğimiz mahpes durağına inşallah yolcularımız o noktada varış ve o noktadan sonra Kabe'ye giriş inşallah. Babu Selam kapısından inşallah Kabe'ye doğru yol alacaklar. Evet, dediğimiz gibi en yakın mesafede otelimiz, açık büfe yemekler, bay bayan birbirinden tecrübeli kıymetli hocalarımızla, aynı zamanda 50 gezi programı ve artıları sevgili dostlar. Programımızda 5 umre olacaktır. Onu da belirtmiş olalım. Valiz, sırt çantası, zemzem, seccade hediyemizdir sevgili umrecilerimize inşallah gittikleri zaman. Kaliteyi görecekler, hizmeti görecekler inşallah. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. 544-748-4207 200-0544-253-51-87. Kilis şubemiz Gaziantep Merkez İsaaley Bey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim CD 0532-742-0909 Gaziantep. Numaralarımız Gaziantep ve çevresi için sevgili dostlar. Evet, birliktelik devam ediyor. İnşallah geleceğim diyecek Sedat Uçan sizler için. Hayırlı cumalar, kolay gelsin demiş Hacı ablamız. Öncelikle Mustafa Dorukoğlu hocama gelsin, Hasan Kemerli abimize ve Cercikli Mehmet abimize gelsin demişler. Teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.

İnşallah geleceğim Medine'm, Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Neredeyse kilisin bütün esnafları şu an İstanbul'da sevgili dostlar. İstanbul'da kilis tanıtım günleri başladı. Kilisin yemekleri, tatlıları, işte Yemenileri, yorganları, ne bileyim kilise dair her şey sevgili dostlar şu an İstanbul'da. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sergilenmektedir. Dediğim gibi bugün caddeye indim. Neredeyse cadde bomboş. İki günden beri çarşılar bomboş. Neredeyse kilisin hepsi İstanbul'a taşındı. Yani esnafın haricinde vatandaşlar da İstanbul'da. Biz İstanbul'daki kiliseri tanıtım yapacaktık. İstanbullulara tanıtım yapacaktık. Ama komple kilis olarak İstanbul'a taşındık. Hadi bakalım, inşallah pazar gününe kadar tanıtımlar devam edecek. Kilise ait tüm güzel şeyler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecektir. Evet, hayırlı cumalar, tekrardan hayırlı cumalar olsun. Olsun, cumanız mübarek olsun. Şu an bizlere kulak veren tüm dostlarımıza, özellikle hacı ablalarımıza, ev hanımlarına, şu an radyolarını açmış, kulakları bizde. Hayırlı cumalar olsun. Rabbim umre yapmayı, hacca gitmeyi, Kabe'yi tavaf etmeyi, Efendimiz'i ravzasında namaz kılmayı, ziyaret etmeyi nasip eylesin inşallah. Özellikle cuma gününün duası olsun.

Evet sevgili dostlar, bugün Muharrem ayının 10. günü. 10. günü geçtiğimiz hafta 10 gün öncesinde Muharrem ayının ilk günü itibariyle Hicri takvim olarak yılbaşının da ilk günüydü sevgili dostlar. 1448 yılının ilk günüydü. Evet, biliyorsunuz Muharrem ayı birçok rivayetlere göre, yani birçok mucizelerin gerçekleştiği Muharrem ayı güzel bir aydır, muhterem bir aydır sevgili dostlar. Ramazan ayından sonra en kıymetli aylardan biri de Muharrem ayıdır.

Evet, Muharrem ayında Cüde Dağı'nın tepesinde oturan Nuh Aleyhisselam gemide kalan son malzemeleri kocaman bir kazanla kaynatır ve ilk aşure pişirilmiş olur. Evet, o gün itibariyle. Aynı zamanda sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin göz bebeği olan sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin göz bebeği olan Hazreti torunları Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit oluşunun günüdür. 10. Muharrem ayının 10. günü. Rabbim bizleri şefaatlerinden nail eylesin inşallah. Evet. Sevgili dostlar, bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda aşure gününde aileye cömert davranmak ve eve erzak almak o yılın bereketi ve bolluk içinde geçmesine vesile olabilirmiş. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik kilisin sultanında zikir turizm katkıları altında Muharrem ayının 10. gününde sevgili dostlar, bu güzel cuma gününde birliktelik devam ediyor zikir turizm katkıları altında.

Ve grup Zahit'le devam ediyor Birliktelik Radyonuz. Sultan'da ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Zikir turizm katkılar altında devam ediyor birliktelik. Evet sevgili hacı adayları, bugün hac yenileme işlemlerinin son günü. Geçen hafta cuma günü son günüydü. Bir hafta uzattı Diyanet, bir hafta uzattı. Bugün son günü sevgili dostlar. Bugün kayıt yaptıracaklar, herhangi bir bankaya gidip, devlet bankasına gidip Diyanet'in hesabına 1250 TL yatırıp devlet üzerinden inşallah kayıtlarını yaptırabilecekler. Eğer kayıtları varsa devlet üzerinden de güncelleyecekler. Biliyorsunuz önceki yıllarda Diyanet otomatik olarak hac kurallarını, hac isimlerini yeniliyordu. Son dönemlerde, son 2 yıldan beri, 3 yıldan beri herkes bireysel olarak kendisi yenilemek durumundadır sevgili dostlar. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Bugün son günü hacı adaylarımızın, bugün son günü. Bugün kayıtlarını yenilesinler devlet üzerinden. Yenilemeyecek durumda olanlar ise ofisimize buyursunlar, ofisimize gelsinler. Yardımcı olalım inşallah. Aynı zamanda sevgili dostlar, evet kilisenin sultanında devam ediyoruz. Karoğlu zikir turizm katkıları altında. En güzel ilahiler sizler için gelsin. Özgür Kooperatif, tüm kaptanlarına armağan ediyorum. Tüm yolcularına armağan ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Şehir içi dolmuş kaptanlarına gelsin. Özellikle yolcularına gelsin. Hayırlı cumalar diliyorum. Şu an bizlere kulak veren tüm dostlarımıza, özellikle hastane personeline ve hastanede yatmakta olan tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bugünün yüzü suyu hürmetine inşallah. Tüm darda olanları Rabbim aydınlığına çıkartsın. Sevdiklerine bağışlasın, sevdiklerine kavuştursun inşallah.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

iki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin dedi. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Zikir Turizm katkılar altında 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede, en yakın mesafede lüks oteller, açık büfe yemekler, 5 umre 50 gezi programı, bay bayan hocalar, valiz sırt çantası, zemzem seccade hediyemizdir sevgili dostlar. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli'nin karşısında sizleri ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz. Evet, 16 Ağustos umre kayıtlarımız dolmuştur. Yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. 4 Ağustos umre kayıtlarımız devam etmektedir. 16 Temmuz umre kayıtlarımız dolmuştur. 4 Ağustos umre kayıtlarımız devam etmektedir. Bu kutlu yolculukta siz de zikir turizm kafilenizde yerlerinizi almak isterseniz mutlaka sizleri ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Karoğlu Zikir Turizm sponsorluğu altında, katkılar altında. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu hocamız bizlerle birlikte. Günün en güzel saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tekrardan cumanız mübarek olsun. Evet hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Rabbim şu cuma saatinde Rabbimize binlerce, yüz binlerce, adedini bilmediğimiz sayılarını adedince hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz Peygamberimiz Ali ve ashabının, onu sevenlerin üzerine olsun Rabbim.
0: Amin.
1: Cumamızı mübarek eylesin.
0: Amin. Evet. Hocam Muharrem ayının 10. günündeyiz. Bugün itibariyle inşallah aşureler kaynayacak. Dün, bugün elhamdülillah birçok vatandaş oruçlarını tuttular, oruçlarını eda ediyorlar. Rabbim kabul eylesin inşallah.
1: Evet, dün 10'u da bugün 11'i.
0: Evet, dün 10'uydu, bugün 11'iydi.
1: Evet, Peygamberimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem, geçen hafta da işlemiştik. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan Yahudilerin oruç tuttuğunu şahit oluyor. Bu ne orucu diyor? Musa aleyhisselamın işte Firavun'un zulmünden kurtulduğu günden dolayı böyle bir ibadet yaptıklarını söylüyorlar.
0: Evet.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biz Musa'ya sizden daha yakınız. Onlar işte 10. günü, aşure günü oruç tutuyorlar. Peygamberimiz de 9-10 veya 10-11'i muhalefet olsun diyerekten oruç tutmuştur. Muharrem ayında çok oruç tutmuştur Peygamberimiz. Çünkü Ramazan'dan sonra en çok orucu Muharrem ayında tutmuştur. Rabbim ümmet-i Muhammed'in hayırlarına vesile eylesin içinde bulunduğumuz şu günleri. Siz de radyomuzda duyurdunuz. Şu anda memleketimizi temsilen İstanbul'da bulunan kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Güzelliklerini tanıtsınlar.
0: Evet inşallah.
1: En güzel şekilde oradaki bulunan kardeşlerimize tadamadıkları tatları tattırsınlar inşallah.
0: İnşallah.
1: Rabbim hayırlara vesile eylesin.
0: Amin. Hocam esnafımızla birlikte programın başında da söyledim. Kilis tanıtım günleri başladı. Dün itibariyle pazar gününe kadar devam edecek. İşte tatlıcısından, tutturun da kebapçısından, işte kilis tavasından, işte yemenicisinden, ne bileyim yorgancısından.
1: Evet.
0: Esnaflarımızın hemen hemen çoğu orada. Hocam şeyde.
1: Evet. Radyomuzun reisi evet, Mehmet Yalnız Bey de.
0: Mehmet Yalnız, Alem Duran. Evet. Radyo Kilis temsilen, Radyo Sultan'ı temsilen oradalar.
1: Evet.
0: Rabbim kolaylıklar versin.
1: Aynı zamanda bugün
0: selamlarımı iletiyorum.
1: Aynı zamanda bugün öğrencilerimiz, talebelerimiz, gençlerimiz karnelerini alıyorlar. Karne aldılar. Rabbim onların zihinlerini açık eylesin. Ufuklarını güzel eylesin. Amin. Kaderlerini güzel eylesin. Anne babalara düşen bugün onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmak olmalı. Zira geçenlerde haberlerde gördük. Bizi üzen bir olay. İşte çocuk üniversiteye hazırlanmış fakat başaramamış. Bu dünyanın sonu demek değildir. Ebeveyn olaraktan annesi babası kızıyor. İşte gözümüze görünme, şunu yapma, bunu yapma, biz sana şunu yaptık, bunu yaptık şeklinde çocuğa itham edercesine, aşağılarcasına ithamlarda bulunuyorlar. Bunlar güzel bir şey, doğru bir şey değil. Onun için ben bugünkü sohbetimi çocuk sevgisine ayırdım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şekilde diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anh'tan bildirine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk söz olarak çocuklarınıza güzelce La ilahe illallah demeyi öğretiniz buyurmuştur. Onun için en büyük söz kıyamet günde de budur olacak. Terazileri aşağı indiren, amelleri çoğaltan La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Evlatlarımız, gençlerimizi Allah muhafaza eylesin, imanlı eylesin, ihlaslı eylesin, samimi eylesin, abdest namazda daim eylesin. Şu anda gençliğimizin gidişatından aileler olsun, toplum olsun, eğitimcilerimiz olsun, toplumumuzun ileri gelen siyasileri olsun, öğretmenleri olsun, hepsi şikayet ediyor. Aslında biz kendimizi şikayet ediyoruz bilmeden. Yani çocukları değil. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh böyle diyor: çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayabileceği zamana göre yetiştirin. Yani şu zamanda tehlike mi var? Çocukları o tehlikeden korumamız lazım. İçkiden mi, kumardan mı dersiniz, maddeden mi dersiniz, kötü arkadaştan mı dersiniz, korumamız lazım. Eğer bu yollara vesile etmişlerse kendimizi yoklamamız lazım. Allah gençlerimizi her türlü şerden beri eylesin. Amin. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de Haşim oğullarının çocuklarını konuşmaya başladığı zaman onlara çocuk edinmeyen, hakimiyeti ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanlı yüce anlamındaki İsra suresinin 111. ayetini 7 kere öğretip söyletirdi. Sahabiler de çocukları konuşmaya başladığı zaman ilk söze söyledikleri söz bu olsun diye 7 kere la ilahe illallah dedirtmeyi güzel gördüler. Evet, yani 7 kere çocuklarına, büyümüş konuşmaya başlayan çocuğa bunu diyor telkin edin, bunu öğretin diyor. Yine yeni doğan çocuğa diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman kardeşlerimiz geliyor soruyorlar, işte yeni doğan çocuğa ne yapmamız lazım hocam diyerekten, Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Ebu Talha radıyallahu anh hasta bir erkek çocuğu vardı. Ebu Talha evde değilken çocuk öldü. Eve döndüğü zaman oğlunun durumunu nedir diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi eskisinden daha rahat dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha yemeğini yedikten sonra da hanımıyla yattı. Daha sonra hanımı ona, çocuğunu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece ilişkide bulundunuz mu diye sordu. Ebu Talha evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bu ikisine mübarek kıl diye dua etti. Ümmü Süleym bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Talha bana, çocuğu al peygambere götür dedi. Ümmü Süleym de bir miktar hurma verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Çocuğun yanında herhangi bir şey var mı diye sordu. Ben evet birkaç hurma var dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra da çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağına hafifçe oğdu. Adına da Abdullah koydu. Evet.
0: Evet hocam.
1: Çocuk doğduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir annesi ağzında bir hurma çiğneyip damağına değirmesi, hurmanın tadının damağına değmesi. Bunu diyor Peygamberimiz, yapınız. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği yemek adabı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Ebu Seleme, Abdullah İbni Abdüsed'in öz oğlu Ebu Hafs Ömer'e şöyle dedi: ben Hazreti Peygamber'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: oğul, besmele çek. Sağ elinle ye. Hep önünden ye. O günden sonra buyurduğu gibi yedim. Yani Peygamberimiz çocukların sadece yetişmesine değil, eğitimine de önem vermiş. Yemek yerken yemeği nasıl yiyeceğini öğretmiş. Biz de çocuklarımıza bugün, cahiliye toplumunda bu varmış o zamanlar, birbirlerinin önünde yemek alma adedi varmış. Yemeğe gelişi güzel, sağından solundan ortasından alırlarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış. Ellerinizi yıkayın yemekten önce. Evet. Sağ elinizle yiyin, önünüzden yiyin. Peygamber Efendimiz yemeğe elini uzatmadan sahabe-i kiram edep gereği ellerini yemeğe uzatmazlarmış. Evet. Bu da yemek yeme adabı. Bir toplumda, bir cemaatta, bir davete gittiğimizde, sofra açıldığında sofra adabı gereği, evet, herkes sofraya oturmadan tek başımıza kalkıp sofrada oturmak sofra adabına uygun bir davranış değildir. Bırakın bu şekilde yapmayı, mesela eski cemaat insanları, ağalar diyelim, yani görüp geçirmiş insanlar diyoruz biz, ağalar derken, efeler derken, bir araya geldiklerinde çay içerken bile, çayı karıştırırken ses çıkartmadan çayı karıştırırlarmış. Yani gelişi güzel, böyle ses çıkararaktan toplumu rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmazlarmış. Müslümana yakışan da bu olmalı. Müslüman da bulunduğu ortamda, yaşadığı her çevrede nazik olmalı, dürüst olmalı, temiz olmalı.
0: Kesinlikle hocam. Peki hocam, bir ilahi dinleyelim. Gönüllerimiz hoş olsun. Sonrasında kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah. Evet, Mustafa Ceceri seslendirsin. Ben yürürüm, yane yane desin. O güzel sesiyle dinlemiş olalım. Sesimizi duymaktan tüm dostlarımız armağan olsun. Gönül dostlarına armağan olsun. Tüm sanayi esnafına armağanımız olsun. Çarşı esnafına. Şu an kilisimizi tanıtmakta olan, İstanbul'da bulunan tüm kardeşlerimize de armağanımız olsun. Rabbim işlerinde kolaylıklar ihsan eylesin. 4 gün yoğun bir gün olacak. Çok yorulacaklar. Rabbim işlerinde kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Evet, Mustafa Cecel'den dinliyoruz. Sesimizi duyan herkese armağanımız olsun. En güzel ilahiler.

Gel gör beni aşk neyledi. Ve Yunus Emre'nin dizelerinden sevgili dostlar, Mustafa Ceceli seslendirdi. Allah'a olan sevgi, Allah'a olan aşk, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan aşk. Aşk budur sevgili dostlar. Kula kul olan değildir. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Yaratıldığı için, Rabbimin yarattığı için sevmeliyiz. Ama gerçek aşk, Resulullah'a olan aşk, sevgi, muhabbet. Gerçek aşk, gerçek sevgi bizi yaradan, alemlerin Rabbini olmalıdır sevgili dostlar. Evet, Medine aklıma geldiği zaman ve gönüllerimizi hoş eden ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Zikir turizm katkıları altında.

0: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Radyonuz Sultan'da Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında birbirinden güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Evet, ne demiştik? Karaoğlu Zikir Turizm'de fırsatlar bitmiyor. Karaoğlu Zikir Turizm'de hizmetin en kalitesi hizmet. Karaoğlu Zikir Turizm'de. Evet, 4 Ağustos umre kayıtlarımız devam etmektedir. Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede lüks otel, 5 umre, bay bayan hocalar, 50 gezi programı, valiz, sırt çantası, zemzem seccade hediyemiz olacaktır inşallah. Evet, Orhan Özdemir hocam, sevgi ve selamlarımı iletiyorum kendilerine. Şu an bizleri takip ediyorlar Gaziantep merkezde. İnşallah grubumuzun başında sevgili Orhan Özdemir hocam sizlerle birlikte olacak. Giden umrecilerimizle birlikte olacak inşallah. Evet hocam, birliktelik devam ediyor. Kilisenin Sultanı'nda hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle fonumuzda girelim.
1: Eğitim üretim dedik.
0: Bir saniye hocam. Evet hocam.
2: Evet, eğitim üretim yılı dedik. Bir eğitim üretim yılı bugün daha tamamlandı. Çocuklar karnelerini aldılar. Sevinenler oldu, üzülenler oldu. Kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Rabbim bizleri kaybedenlerden eylemesin.
0: Amin.
2: Eğitim dedik, en güzel eğitimi, en güzel eğitmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O yemek yemeden, konuşmaktan, davranışlarımıza ait, yani hayat okuluna dair ne varsa o biz ümmetine ölmeden önce öğretmiştir. Nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl eğitim vermemiz gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Onun için en büyük rehber, en büyük davetçi odur. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem listelerin başında gelmiştir. Eğitim ve öğretimdeki düsturdağından dolayı. Çünkü onun konuşması, sözleri Kur'an idi. Hazreti Ayşe annemize sahabe-i kiram söylüyor. Onun ahlakı nasıldı? O nasıl yapardı? Siz Kur'an okumuyor musunuz diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakınız, çocuklarınıza ilk önce la ilahe illallah demeyi öğretin. Den başladı. Yemek yerken nasıl davranması gerektiğini, ne şekilde yemek yemeyeceğimizi bize öğretti. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk eğitiminde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün çocuk yaştayken Hazreti Peygamber'in terekesinde bulunuyordum. Bana, yavrucuğum, sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ın rızasını her işte önde tut. Allah'ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalkarsalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir buyurdu. Evet, başka bir rivayette Ahmed İbni Hanbel üzerinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken emirlerine bağlı kılmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir eden de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki zafer sabırla, sevinç, üzüntüyle, kolaylıkla, zorlukla birliktedir. Bil ki zafer sabırla, sevinç, üzüntüyle, kolaylıkla, zorlukla birliktedir. Evet, bunu en güzel yaşayan şu anda Gazze'li kardeşlerimiz. Rabbim onlara zafer nasip eylesin. Sabırlarına karşı zafer nasip eylesin. Üzüntülerine karşı sevinç nasip eylesin. Zorluklarına karşı Rabbim onlara hayatlarını kolaylaştırsın. Bizleri de yarın yevmül kıyamette onların Allah'ın davası için omuz verip bütün ümmete, bütün millete örnek oldukları gibi yarın yevmül kıyamette beraber olmayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin. Amin hocam.
2: Evet. Amin, amin dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu şekilde çocukları devesine bindirir, nasihat edermiş. Güzel öğütlerde bulunurmuş. Yine bir gün Peygamber Efendimiz çocukları çok sever, öpermiş. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Çölde yaşayan bedevilerden biri gelip bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim ki buyurdu. Evet, çocukları seveceğiz, öpeceğiz. Bu hadisten biz bunu anlıyoruz. Yani kinle, nefretle kendimizden uzaklaştırmayacağız. Eğitimin en büyük belki de şifresi burada. Sevmekte.
0: Evet.
2: Ne diyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyuruyor.
0: Evet.
2: Onun için her şeyde sevgi ön planda olmalı. İki kız çocuğunu terbiye edene müjde diyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız buyurdu. Ve iki parmağını bitiştirdi. Parmaklarını yan yana getirerekten yani biz onunla şu şekilde yan yana olacağız. Cahiliye toplumunda kız çocukları olduğu zaman kız çocuğu olanlar üzülürlermiş. Oğlumuz olmadı, kızımız oldu diyerekten. Kınanlarmış, falanın kızı oldu diyerekten. Halbuki kınanacak bir şey yok. İnsanlığın atasına baktığımızda insanlık Adem ve Havva'dan dünyaya gelmiş. Yani annemiz olmasa nasıl çocuk olacak?
0: Evet.
2: Fakat Allah kimseyi cahil etmesin. O zaman da insanlar bilerekten yani çocuğu düşünebiliyor musun? Kız olduğu için kınanıyor. Sanki kendisinin elindeymiş gibi. Bu doğru değil. Bugün de bu zihniyette olan insanlar var. Biz dinleyicilerimizi tabi bunun için hak atmıyoruz inşallah. Bu şekilde değillerdir. Olmamaları lazım. Kız çocuklarımızı bakın iki kız çocuğu diyor yetişkinlik çağına getirip de büyütüp terbiye ederse diyor Peygamber Efendimiz ben onunla yan yanayım kıyamet gününde. Ne kadar büyük bir şeref.
0: Evet.
2: Kızlara verilen değere bakın. İslam'ın kızlara vermiş olduğu değere bakın. Peki hocam bugün kızlarımız uygun kıyafetler giymiyor. Genelde bu şekilde bizi tanıyan çevremizdeki kardeşlerimiz şikayette bulunuyor. Efendim, onları yetiştiren bizik. Toplumun bu şekilde gidişatına yanlışsa da doğrusa da bakınız, yanlışına ve doğrusuna sahip çıkacağız. Yanlışını da yanlış diyeceğiz.
0: Evet.
2: Eğer beğenmediğimiz, yanlış gördüğümüz bir davranış varsa kızlarımızın giyiminde, kuşamında, konuşmasında, davranışında onu düzeltmek bizim elimizde.
0: Evet.
2: Onu biz iyilikle, güzellikle, öğütle terbiye edeceğiz. Peygamberimiz böyle diyor. Güzelce yetiştirirse yetişkinlik çağına kadar terbiye ve edep çerçevesinde. Bunları herkes biliyor. Ne olacak ki? Ne var ki? Düğünde böyle giyinse, sokağa böyle çıksa, daha yaşı küçük şeklinde eğitim şekli doğru değildir. Kızlarımızı bu şekilde eğitmek doğru değildir.
0: Evet, evet hocam.
2: Rabbim iffetli, ihlaslı eylesin gençlerimizi.
0: Amin, amin. Evet hocam, bilahi dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Birlikteliğimize zikir turizm katkıları altında. Evet sevgili dostlar, saatler 10.46, yavaş yavaş Cuma'ya yaklaşıyoruz inşallah. Hicabi Karakuş seslendirecek. Kara Sevdan diyecek, Hacı Ayten ablamız armağanımız olsun, en güzel ilahiler. Bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun. Kilisin Sultanı'nda devam ediyor birliktelik.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Evet efendim, Kilisin Sultanı'nda devam ediyor birliktelik. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ve canlı yayın konuğum sevgili Mustafa Hocam'la birlikteyiz. Evet Allah Hocam.
1: Evet. Eğitim dedik. Kız çocuklarının terbiye edilmesi, terbiye edene verilen müjde dedik. Çocuklara bakmanın ecri var mıdır yok mudur? En güzel örnek Peygamber Efendimiz ve onun ailesinde yaşanmıştır örnekler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Allah onlara razı olsun, o şöyle dedi: yanında iki kız çocuğu bulunan bir kadın gelerek bir şeyler istedi. Evde bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan hurmayı ikiye bölerek çocuklarını yedikten sonra kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Ben bu olup bitenleri kendisine anlatınca Allah Resulü şöyle buyurdu: her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan birer siper olur buyurdu. Rabbim evlatlarımızı yarın yevmel kıyamette cehenneme siper eylesin bizler için. Şikayetçi değil, şefaatçi eylesin. Evet. Kazançlarımızı, harcamalarımızı nasıl yapmamız lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik etmekte gözetmesi gerekli sırayı şöyle tespit etmiştir: harcamaya önce nefsinden başla. Artanı çoluk çocuğa sarf eyle. Ailenden bir şey artarsa bunu da akrabana, akraba ve yakınlarına harca. Bunlardan arta kalanı da sağında solundaki komşularına ver buyurmuştur. Evet. Çocuklar için harcaman, paranın önemi İslam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azatlı kölesi Ebu Abdullah, Ebu Abdurrahman da denilir, Savban İbni Öcü'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para, Allah yolunda cihat etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihat ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır buyurmuştur. Evet. Çocuklar için harcanan para sadakadır diyor Ebu Mus'a Mesud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurdu: bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Evet. Geçim için harcama. Günlerce sosyal medyada, televizyonlarda işte doğurup 3 gün sonra başkasına bıraktığı çocuğun hayat hikayesini dinliyoruz. Gayrimeşru ilişkiden çocuk yapıyor kadın. Çocuğuna bakmayı bırakın, çocuğu da kocasının, yani beraber olduğu erkeğin kadını büyütüyor, doğurduğu çocuğu. Çocuklara harcanan para diyor sadakadır. Üstünden atıyor, bakmaktan kaçınıyor. Yaptığı işin kötü olduğunu bildiği halde topluma bu şekilde, millete, kendi öz evladına zulmediyor. Rabbim bu şekilde zalimlik yapanlara meydan fırsat vermesin. Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, eski kocam Ebu Seleme'nin çocuklarına para harcamak bana sevap kazandırır mı? Onları öyle muhtaç durumda bırakacak değilim ya. Onlar benim kendi çocuklarımdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı senindir buyurdu. Yani eski kocasından olan çocuklarına bile harcama yapıyor. Yaptığı zaman bunun diyor sevabı sana diyor Peygamberimiz. Çocukların hacı anne babasına sevap kazandırır mı? İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ravha mevkinde bir deve kervanına rastladı. Sizler kimsiniz dedi Allah Resulü. Onlar biz Müslümanlarız, sen kimsin diye sordular. Peygamber Efendimiz, ben Allah'ın Resulüyüm dedi. İşlerinden bir kadın küçük bir çocuğa, Peygamberimize doğru kaldırarak, bu çocuğun hacı olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ayrıca sana da sevap vardır buyurdu. Evet, çocukların hacı bile oluyor. Çocukların hacı bile oluyor. Hac yaptırdığımız zaman onun sevabından biz de eksilmeksizlik alıyoruz. Evet, aile ve çocuklarımızdan sorumlu olsun. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlemiştim. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüzden, sürünüzden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumlusunuz. Çocuklarınızı öldürmeyin. Ebi İsa Mughire İbn-i Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almayı, hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmış. Dedi kodu yapmayı, dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi mekruh kılmıştır. Hadisi tekrar etmek istiyorum. Allah-u Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocukları diri diri toprağa gömmeyi haram kılmıştır. Dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır. Onun için büyüklere itaatsizlik etmeyeceğiz, anne babaya. Verilmesi gerekenin hakkını hakkı olan insanlara vermemiz gerekiyor. Evet, Peygamberimizin çocuklarının annesine karşı vebası. Hazreti Ayşe anlatıyor. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından hiçbirini Hatice'ye kıskandığım kadar kıskanmadım. Üstelik onu Resul-i Ekrem'in yanında hiç görmedim. Fakat Resul-i Ekrem onu sık sık anardı. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen dayanamayıp Resul-i Ekrem'e sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim. Resul-i Ekrem o şöyledi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu dedi. Evet, Peygamber Efendimizin çocuklara verdiği önem, eğitime verdiği, çocuklara vermiş olduğu eğitimdeki önceliklerine bakınız. Hep bir sevgiye dayanıyor, bir muhabbete dayanıyor. Peygamberimiz ikramını başkasına vermeyen çocuk. Peygamberimiz ikram edecek, bu çocuk başkasına vermiyor. Sehl ibn-i Sad radıyallahu anh'tan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirdiler. O da içti. Bu sırada sağ tarafında bir çocuk, sol tarafında da yaşlılar duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerekten bunu yaşlılara verebilir miyim diye sordu. Çocuk hayır, vallahi olmaz ya Resulullah, senden kazanacağım hayır kimseye bağışlayamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabı çocuğun eline verdi. İş dedi. Evet. Rabbim yevmil kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı o günde arşının gölgesinde gölgelenip Havz-ı Kevser'in başında Peygamber Efendimizin elinden Kevser şarabından içip bir daha kesinlikle susalmayacak şekilde su içip Kevser şarabından içip cennetine dahil edeyi kulların zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Sevdiklerimizi, bizi dinleyenleri, tanıyanları, komşularımızı, velhasıl hepimizi, cümlemizi Rabbim affeylesin. Habibi hürmetine bizleri bağışlasın.

Evet sevgili gönül dostları, Kilisin Sultanı'nda birliktelik devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Evet, bugünkü hutbemizin konusu aile, aile olmak. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi, muhabbet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Evet sevgili dostlar, aile İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaldığı huzur ocağıdır. Aile bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Aile olmak, aile olmak sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilelik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir.

0: Evet sevgili dostlar, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte. Evlilikler külfetli hale getirilmekte. Bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak sadece anne ve babaların değil, bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorumluluğun bir gereği olarak müftülüklerimiz marifetiyle bir nikah merasimleri rica etmektedir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır tavsiyesini kendimize düstur edinelim. Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim. Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyoruz. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. İçinizde ailesine karşı en iyi olan da benim buyurmaktadır. Evet sevgili hocam.
1: Evet.
0: Evet, bu haftaki hutbenin konusu da aile. Aynen sabahtan beri işlediğimiz konuya yakın bir konu sevgili hocam. Biz çocuktan bahsettik ve bugünkü hutbenin konusu da aile.
1: Evet. Allah rast getiriyor bazen şeyleri. Dedi ki en büyük eğitimci, en güzel eğitimci Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. En güzel örnekler Allah'ın Resulü'ndedir diyor Peygamber Rabbimiz. Sizde onun için en güzel örnekler vardır. Bakınız Peygamberimiz çocukları sever ve onlara selam verir diyor.
0: Evet.
1: Nebevi terbiye altında yetişen Enes radıyallahu anh. Enes bin Malik biliyorsunuz değil mi? Küçük yaşta annesi evet. Peygamberimize hizmet etsin diye yanına vermiş. Küçücük çocuk. Çocukların yanından geçerken diyor onlara selam verir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara böyle selam verirdi buyurdu. Hazreti Enes diğer bir rivayette Peygamber Efendimiz'i şöyle anlatıyor. Çocuklarla birlikte oyun oynadığım o çocukluk günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerekten bize selam verdi. Elimden tuttu ve beni bir işe gönderdi. Kendisi de ben dönünceye kadar duvarın gölgesinde oturdu. Yine Enes'ten önde öğrendiğimize göre tavazu abidesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman Ensar'ı ziyarete giderdi. Evlerine vardığında çocuklara selam verir, başlarını okşar ve onlara dua ederdi. Sabit el Burani'nin rivayet ettiğine göre Enes bin Malik ona şunları söyledi. Ben çocuklarla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi, bize selam verdi ve beni bir işe gönderdi. Bu sebeple annemin yanına geç döndüm. Eve varınca annem niye geç kaldın diye sordu. Resulullah beni bir işe göndermişti. Onun için geciktim dedim anne. Neymiş o iş diye sordunca bu bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme dedi. Enes bu olayı anlattıktan sonra Sabit el Urani'ye şunları söyledi: şayet bu sırrı birine açacak olsaydım vallahi sana söylerdim, demiştir. Evet, Peygamberimizin İslam'a davet ettiği çocuk, küçük yaştaki bir çocuk, Enes radıyallahu anh anlatıyor. Şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunan Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti, başucuna oturdu ve ona Müslüman ol buyurdu. Çocuk düşüncesini öğrenmek için yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şu yavrucağızı cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diye dışarı çıktı. Evet, çocuğu ölen anne babanın sabretmesinin ecri Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allahu Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur melekler. Evet ya Rabbi derler Allahu Teala. Kulumun gönlünü, gönül meyvesini, ciğer paresini mi kopardınız buyurur melekler. Evet ya Rabbi derler Allahu Teala. Peki kulum ne dedi buyurur melekler. Sana hamd etti. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun da isticada bulundu derler. Bunun üzerine Allahu Teala, o halde kulum için cennete bir ev yapın ve adına da hamd evi koyun buyurdu. Üç çocuğu ölen kişinin alacağı ecir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: henüz erginlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Babanın çocuğuna duası. Ebu Hurire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu

0: duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası. Evet. Zaman zaman çocukları sünnet ettirme hakkında da bize soru geliyor. Peki, nasıl hocam olacak diyerekten. Yine sünnet peygamberin sünnetidir. Kıymetli dinleyenler, Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: peygamberlerin sünneti, fıtratı beştir. Yahut beş şey fıtrat gereğidir. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırpmak. Evet. Bunlar peygamberimizin sünnetidir. Çocuklara beddua etmeyiniz. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kendinize beddua etmeyiniz. Kendinize beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza da beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamanı denk gelir de Allah bedduanızı kabul edebilir. Evet. Bunu toplumumuzda sık sık görüyoruz efendim. Kendinize beddua etmeyiniz. Allah canımı alsa da kurtulsam. Bazen böyle diyorlar.
1: Evet.
0: Evet. Bu dünyanın yükünden usandım, çilesinden bıktım, Allah canımı alsa da kurtulsam şeklinde yapılan nidalar doğru mu? Yanlış. Kendinize diyor beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul edebilir. Allah muhafaza eylesin.
1: Amin. Eyvallah hocam. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Kilisen Sultanı'nda zikir turizm katkıları altında. Güzel bir ilahi dinleyelim ve sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Öncesinde şöyle kısa bir tanıtım yapalım zikir turizm hakkında. Evet, 16 Temmuz umre kayıtlarımız dolmuştur. Yoğun ilgiden dolayı tüm umrecilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin. Şimdiden yapacakları ibadetleri, umreleri kabul eylesin, tavafları kabul eylesin, kılacakları namazları, yapacakları her ibadeti, ziyaretleri kabul eylesin inşallah. Evet, 4 Ağustos umre kayıtlarımız devam ediyor. Sizleri ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz inşallah. Evet, Gaziantep'ten 20 günlük Gaziantep'ten direkt uçuş Kabe'ye yakın mesafede açık büfe, lüks oteller, 5 umre, bay bayan hocalarımız, 50 gezi programı ve daha fazlası, öyle diyeyim. Valiz sırt çantası zemzem seccade hediyemizdir. Sizleri ofisimize bekliyoruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. 544-253-5187 544-748-4207 Gaziantep Merkez, Gaziantep Bölgesi için. Vakıflar Bankası Alay Bey Mahallesi, Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C. 0532-742-0909 telefon numaralarımız. Evet, güzel bir ilahiyle programımızı süsleyelim sonlara doğru. Sesimizi duyan tüm dostlarımız armağan olsun. Sanayi esnafına, çarşı esnafına, ev hanımlarına, kamu personeline, tüm Mehmetçiklerimiz özellikle, tüm emniyet mensubu çalışanlarına, tüm hastane personeline ve arabalarında seyir halinde olan tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Tüm kaptan şoförlerimize armağanımız olsun. En güzel ilahiler.

Bu dünya ayrılık yeri. Kavuşmaların ertelendiği, hasretin sabırla sınandığı bir imtihan. Ama kalbim biliyor, Rabbim bizi cennetinde yeniden bir araya getirecek. İşte bu inanç ayakta tutuyor beni. Gözyaşlarım umutsuzluktan değil, özlemin ağırlığından akıyor. Çünkü ayrılık ebedi değil. Bir gün acı susacak, hasret dinecek ve kalplerimiz yine yan yana atacak. Ben buna yürekten inanıyorum ve Rabbime teslim oluyorum. Ya Rabbi, Hud aleyhisselam'ın okuduğu ismi azam hakkı için dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, Yakup aleyhisselam'ın okuyup da gözünü açtığın oğlu Yusuf aleyhisselam'ı kendisine kavuşturduğun ismi azam hakkı için dertlerimize derman ver. Ya Rabbi, Davud aleyhisselam'ı yeryüzünde halife yaptığın ve demiri elinde hamur gibi hamur halinde getirdiği ismi azam hakkı için rızkımıza bereketler ihsan ile. Ya Rabbi, Süleyman aleyhisselam'ın okuyup da ona verdiğin ismi azam hakkı için bizleri yeryüzünde sözü geçenlerden eyle. Ya Rabbi, Eyüp aleyhisselam'ın okuyup da sıkıntıdan kurtulduğu ismi azam hakkı için bizi bütün sıkıntılardan halas eyle. Ya Rabbi, İsa aleyhisselam'ın okuyup da ölüleri dirilttiği ismi azam hakkı için ölmüş gönüllerimizi imanla nura çevir. Amin. Amin. Sağlığın yerindeyse, sevdiklerin mutluysa ve yastığa başını koyduğunda huzurla uyuyabiliyorsan, dünyanın en zengini insanısındır. Hayatın sıradan gibi görünen akışı aslında en büyük mucizemizdir. Elindekilerin kıymeti bilmek için onları kaybetmeyi beklememeli insan. Şükredecek ne çok şeyimiz var. Peygamber duası. Allah'ım, kabir ehline rahmet eyle. Allah'ım, kalplerimize huzur ver. Allah'ım, fakirleri zengin eyle. Allah'ım, açları doyur. Allah'ım, dertleri gider. Allah'ım, sıkıntıları feraha çevir. Allah'ım, garipleri kavuştur. Allah'ım, esirleri kurtar. Allah'ım, bizi doğru yola ulaştır. Allah'ım, kalplerimizi temiz eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Allah'ım, dualarımızı kabul eyle. Evet, kırmayın insanları. Belki o gün hayatla savaşmakta zorlandığı bir gündür. Sizin fark edemediğiniz bir cümle onun için son donla olabilir. Kimse neyle baş ettiğini tam anlatamaz. Bazıları gülerek susar, bazıları sessiz sedasız dağılır. Kalplere dokunurken ölçünüz merhamet olsun. Çünkü bazen bir söz insanın umudunu da elinden alır. Unutmayın, her insanın içinde kimseye göstermediği kırgınlıklar, geceleri bir başına verdiği mücadeleler vardır. Belki sizin sıradan gördüğünüz bir davranış onun yüreğinde derin bir yara bırakacaktır. İyi olmak zor değil. Biraz anlayış, biraz merhamet
ve biraz da kalp gerektirir. Bir ses duysam dönüp bakıyorum. Sanki sen geliyormuşsun gibi. Bir çocuk görsem gözlerim doluyor. Sanki sen gülüyormuşsun gibi. Herkes zaman geçti sanıyor. Oysa benim için zaman seni toprağa emanet ettiğim günde durdu. Ben hala aynı yerde, aynı özlemde, aynı hasretle bekliyorum. Ne bayramlar eskisi gibi, ne de geceler. Sen gidince sevinçlerim yarım, duaların gözyaşı oldu. Yüreksizim, sen cennetin de en güzel köşesinde uyu. Ben burada seni üzlemeye, adını dualarıma katmaya devam edeceğim. Evet, diyelim amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve'fu anna ya Kerim, ve'fu anna ya Rahim. Ve'gfir lana ve'rhamna ente mevlana fe'ansurna ala al-kavmil kafirin. Ya Rabbi, şu Muharrem ayı hürmetine, susayan gönüllerimize su serp ya Rabbi. İslam diyarlarına barış ver, huzur ver ya Rabbi. Sıkıntıda olan, darda olan, imdat isteyen Gazze'li kardeşlerimize zafer nasip eyle ya Rabbi. İslam diyarlarına zafer nasip eyle ya Rabbi. Evlerimize, iş yerlerimize huzur, bereket ver ya Rabbi. Bize çekemeyeceğimiz yükü yükleme ya Rabbi. Bize bizden öncekileri yüklemiş olduğun ağır yükü yükleme ya Rabbi. Bize acı, bizi bağışla, bize affeyle. Kafirler ruhuna karşı bizlere yardım eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kalanlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Sevdiklerimize rahmet eyle ya Rabbi. Cümlemize rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi sırat-ı müstakim üzere, dost doğru yolda olanlardan ile, nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi. Gazaba uğramış, yolunu sapıtmışların değil ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizden dua, senden şifa bekleyen hasta kardeşlerimiz var. Onlara Şafii ismi şerifin hürmetine, cümle hasta kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize affeyle ya Rabbi. Bizlere affeyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz şu cuma saati hürmetine ya Rabbi, geçmişlerimize rahmet eyle. Annemize, babamıza, evlatlarımıza rahmet eyle. Kardeşlerimize, komşularımıza rahmet eyle. Velhasıl Muhammed ümmetine acı rahmet eyle ya Rabbi. Kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ver ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ı sevindirdiğin gibi, Zekeriya Aleyhisselam'ı sevindirdiğin gibi sevindir ya Rabbi. Evlatlarımızı evlatsız bırakma ya Rabbi. Sevdiklerimizi, cümlemizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Dünyada gönderirken bizi Müslüman olarak gönderdin. Müslüman olarak can vermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızık darlığı çeken kardeşlerimizin rızıklarını genişlet ya Rabbel Alemin. Evlenmek isteyip de evlenemeyen kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İmdat eyle ya Rabbi. Hayırlı izdivaçlar nasip eyle ya Rabbi. Günahlarımızı da affeyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

Evet sevgili dostlar, programımız burada son buldu. Sevgili Allah çocuğuma katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Ayaklarına sağlık hocam. Zikir turizme katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletir. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm 20 günlük umre turunda. Gaziantep'ten direkt uçuş kabine yakın mesafe lüks oteller, açık büfe yemekler, 5 umre. Bay bayan hocalar 50 gezi programıyla sizlere kaliteli hizmetini sunmaktadır. Valiz, sırt çantası, zemzem, seccade hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis 544-748-4207 544-253-5187 telefon numaralarımız. Ön görüşme ve bilgilendirme için sizleri ofisimize zemzem içmeye mutlaka bekliyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Haftaya inşallah Rabbim nasip ederse saatler 9'u gösterdiğinde yine Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında burada sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Ben sunucunuz Hasan Kemerli.

Evet sevgili dostlar, ayrıca bir bilgi notu geçmek istiyorum. Bugün hac kayıtlarının son günü. Evet, güncellemek için, hac kayıtlarımızı güncellemek için bugün son günü. Ayrıca hac kayıtları için de bugün son günü. Bunu belirtmiş olayım. Herhangi bir devlet bankasından 1250 TL karşılığında makbuzunuzu alıp sonrasında devlet üzerinden inşallah kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Allah'a emanet olun.

0: tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon: 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler, Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Tiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim: 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres:

0: tek noktada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyen alırsınız.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
5: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
6: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres: Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu Üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum, 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
3: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Radyo.

0: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
1: 813 97 90.
0: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
1: Anında yayınlansın.
2: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: Süper Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz sistem

0: yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim: 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon: 0530 665 0979. Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres: Öğretmen Evi karşısı. Şube adres: Tapu Kadastro karşısı. Telefon: 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Hayata açılan pencereniz Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Bayram Briketle inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, Totem Tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Hayata açılan pencereniz
8: Sultan Efendi.

0: Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni 5 Evler 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Lüks Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Mir Bey Clean Care Tool'a katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
3: Meşki âlâ başlıyor.
4: Meşki âlâ.
2: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki âlâ başlıyor.
4: Meşki âlâ.

Bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi? Kimselerin bilmediği. Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklememizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgi şehri burası ve bugün cuma. Yaşasın cuma. İyi ki cuma. Yahu uzun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi? Tatil ertesiydi. Böyle oldu ama cumartesi, pazar zaten pek yakında da yaz tatili derken aslında hayatımızın yeni bir rutini yeniden oluşturulacak. Planlar da ona göre yapılıyor zaten. Şimdi ben öğrencilerimiz çok yorgun olduğunu biliyorum. Yoğun bir sezonu, eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını biliyorum ama ne yapalım? Onlara da güzel bir eser armağan edelim ve çocuklarımız, öğrencilerimiz kıymetlimizdir diyerek onları her zaman kalbimizin baş köşesinde yaşatmaya devam ettiğimizi tüm öğrencilerimize hatırlatalım. Yıllar

0: Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan

çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

Lift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo

0: sunuyor. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofejin cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79 Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. charm. İç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden 0541 522 5016 Rami Gökçek.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Öğrencilerimiz deyince aklımıza öğretmenlerimiz de geliyor. Eğitim camiasında görev yapan herkese de sıradaki eseri armağan edeceğim ama öncesinde söylemek istediklerim var. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için canlar, denizin tamamını yutmaya gerek yok. Zaten buna imkan yok. Yani şunu söyleyeceğim aslında, insanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. Yeni şanslar verdikçe hayal kırıklığımız artıyor çünkü. Ne güzel demiş değil mi Üstad Neşet Baba, Neşet Ertaş, ne güzel demiş değil mi? Güzel bir Anadolu insanıdır o her şeyden önce. Der ki sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz ya, işte öyle. Yani birinin önceliği değilseniz demek ki önceliği değilsiniz yani, nokta.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
4: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: İlaç Gibi Radyo
6: Sultan Efendi.

olmazken şerefsiz. Ne geldi benim aklıma şimdi bu güzel eseri dinlerken? Böyle bir bahar çiçekleri açtı içimde. Çiçeklerin kokularını hissettim. Renklerini, leylaklar, sümbüller, gelincikler, papatyalar derken ne geldi bakın canlar benim aklıma? Çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya hani. Hepimiz söylemişizdir bunu. Yerini sevdi deriz çiçekler çok güzel açınca. İnsan için de aynısı geçerli bence. İnsan da çiçek gibi çünkü. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ama ben Meşki Alava programında hepimizin böyle bahar bahar çiçek açtığına o kadar inanıyorum ki, gönderdiğiniz mesajlardan bunu o kadar yoğun hissediyorum ki, iyi ki varsınız, iyi ki çiçek çiçek varsınız diyerek bir güzel cuma gününde sıradaki isteğe geçmek isterim. Çok dinleyicimizi mutlu edeceğiz bu istekle. Buyursunlar.

0: Ertuğ'la katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
0: ...7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti.

0: 4 332 66 36 Campus Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çoraplar.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
4: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

her zaman güzel düşünen insanlar olalım diye birbirimize böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Siz bana, ben size, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, telefonda annemize, çocuğumuza güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyoruz, değil mi? Güzellikler güzellikleri getiriyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tamam, bu belki zaman alabilir. Belki o an yaşadığımız olaylar gerçekten çok kötü olabilir. Bize çok zor gelebilir ama yani yorulsak da sonunda her şeyin kendi hayatımızda çok güzel olacağına inanarak mutlu olalım ve mutluluğumuza sebepler ekleyelim. Mesela neden mi mutluyum? Çünkü canım sıkıldığında umuda sarılıyorum, mutlu oluyorum. Neden mi mutluyum? Çünkü ne zaman kendimden vazgeçecek olsam Yaradan'ın sesini kalbimde hissediyorum diye böyle mutluluğumuza sebepler arayalım.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Can ciğer kebap çorba salonu Kilis merkezde lezzetin güvenilir adresi.
4: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
5: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum. 0535 029 27 79 İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

Birini kırmışsındır, özürle af arasındadır. Kırgınlık, o kırgınlık özürle af arasında durur. Gider gelir, gider gelir ama özürle af arasındadır. Kırgınlık onarırsın. Birini küstürmüşsündür, nazla niyaz arasındadır. Küskünlük gönlünü alıverirsin. Kolaydır gönül almak. Hele bir de seviyorsa naz niyaz olur biraz ama alıverirsin gönlünü. Biter o küskünlük, güceniklik, kırgınlık biter değil mi? Ama birini hissizleştirdiysen işte orada durmak gerekiyor. Çünkü hissizlik ruhla bedenin yarasıdır. Geçer belki ama izi kalır. O yüzden sustuklarınızı içinizde biriktirmeyin. Kime karşı ne hissediyorsanız, dedim ya daha önce de her şeyi söylemenin daha güzel bir yolu vardır diye, anlatın.

0: seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Radyo, ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
6: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
7: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
8: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
3: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

0: hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşki alem.
2: Ne diyeceğim canlar size? Bakın, böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum. Şimdi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti

0: 404 332 66 36 Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş. Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
2: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

Her zaman en iyisi burası ve Meşki Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar. 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıkların çok güzeldi. Pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım. O kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani İyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halık bilir. Yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında. Can tende gizli, sen

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kar diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smoking.

0: Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
2: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres.

0: Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579, Ökkeş Başgüden 0541 522 5016, Rami Gökçek.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Böyle içimizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz, nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Adam Gibi Radyo, Sultan Radyo.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız. İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi

Kriz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım.

0: hattı, Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
6: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan FM.
8: Sultan FM dinleyicileri, herkese kocaman bir merhaba. Umarım gününüz gönlünüzce, sağlığınız, huzurunuz yerindedir. Günleriniz nasıl geçiyor? Önce onu soralım. Şu anda bizi nereden dinliyorsan dinle, bil ki mikrofondan çıkan selam sana ulaşıyor. Direksiyon başındaki tüm tır, kamyon şoförlerimize, uzun yolların emektarlarına hayırlı yolculuklar diliyorum. Dükkanında alın teri döken esnaflarımıza bereketli kazançlar. Fabrikada, tarlada, atölyede çalışan emekçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Görevi başında vatanımızın huzurunu ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polis ve askerlerimize de tüm selamlarımızı iletiyoruz. Sağlık çalışanlarımızdan itfaiye ekiplerine, nöbet tutan tüm meslek gruplarına da sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyorum. Şimdi en zor mesleğe geldik. Ev hanımları muhtemelen beni dinliyordur. Evinde bizi dinleyen kıymetli ailelerimize, gençlerimize, büyüklerimize ve ekran ya da radyo başındaki tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Önümüzde birbirinden güzel şarkılar, keyifli sohbetler ve dop dolu bir yayın var. Sesimizi açın, çayınızı ya da kahvenizi alın. Bu güzel yolculukta bana eşlik edin, olur mu?

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino Bitişi 0543 726 1620, 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum. 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.
6: Bazı şarkılar sadece dinlenmez, insanın içinde de yıllarca sessizce yaşar. Benim için İntizar'ın Aynalar şarkısı bambaşka bir yere sahip. Her dinlediğimde aynı duyguları yeniden hissettirip kelimeleriyle içime dokunan ve zaman geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyen çok kıymetli bir şarkı. Umarım siz de bu şarkının her notasında kendinize uygun bir şeyler bulursunuz.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel selleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48 Kilis. İrtibat 0507 186 90 79. ZBN Audio. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
5: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz.

0: rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al. Herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
4: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Evet, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez sıra İbrahim Tatlıses'ten Kara Üzüm Habbesi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Değerli dinleyicilerim, WhatsApp hattımızdan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. İlk isteğimiz Halil Parlak'tan geldi. Kendisi bizlere Kara Kız Kurbanın Olayım adlı parçayı armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Diğer mesajlarımız ise Medine Hanım'dan ilk iyi yayınlar dileklerini iletmiş ve sıradaki şarkının eşi Göksel Yiğit'e gelmesini rica etmiş.

Günün en güzel eserleri, en sevilen türküler ve birbirinden özel parçaları Sultan FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Müziğin keyfini çıkarmaya bizimle devam edin.

0: Sultan.
1: Şimdi sırada benim için yeri her zaman ayrı olan bir eser var. Her dinlediğimde beni anılarıma götüren büyük bir keyifle eşlik ettiğim parçayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu eser çalarken mikrofon başında öyle usul usul oturabildiğim pek de söylenemez. Ritmi ister istemez kapılıyorum tabii ki. Bence biraz daha ses vermelisin.

0: sevgili dinleyicilerim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından yine dop dolu bir eserle, en güzel sizlerden gelen isteklerle yayınıma devam edeceğim. Sakın frekanstan ayrılma.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813-42-31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
2: Mirbey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Yine birlikte keyifli, dolu dolu bir yayın geçirdik. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Ben şimdi yayından ayrılıyorum. Yarın sabah saat 9 ile 11 arasında yine birlikte olacağız. Aynı frekansla, aynı heyecanla yeniden buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kafanıza da hiçbir şey takmayın. Ben Şarap Misali şarkısını şimdi başa sarıyorum. Keyifli dinlemeler.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

yeter be küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç halısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum. 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatması.

Martı'da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil,

0: Tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler olsun.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
5: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhurbaşkanı

0: Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Çarm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Çarm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sultan Efendi.
4: Ben

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Köseoğlu Oto Galeri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Adam Gibi Radyo. Sultan Radyo.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv, kalitesi

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Mirbey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz. Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Temizlikte kalitenin adresi İpek Oto ve Halı Yıkama. Aracınızın ilk günkü temizliğine kavuşmasını, halılarınızınsa hijyenik ve özenli bir şekilde yıkanmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. Halı, yolluk ve halı flexleriniz evinizden alınır, profesyonel ekipmanlarla yıkanır ve tertemiz şekilde adresinize teslim edilir. Üstelik halı yıkama metre fiyatı sadece 40 TL. İpek Oto ve Halı Yıkama'da ayrıca evlerde koltuk yıkama, uygun fiyatlı yağ değişimi, far temizleme, pasta cila hizmetleri de sizleri bekliyor. Yapılan temizlikten memnun kalmazsanız araç alısı yıkama hizmetimiz için kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güler yüzlü anlayışıyla haftanın 7 günü hizmetinizde. Adres: Yeni Belediye Kavşağı girişi. İletişim 0535 029 27 79. Tekrar ediyorum: 0535 029 27 79. İpek Oto ve Halı Yıkama.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Demir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Radyo. Ses, teknoloji ve kalite tek noktada.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres: Kilis Özel İdaresi Karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle

0: amaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı, Leyla Güzellik Salonu.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34. Charm, şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 80

0: 0541-2579 Ökkeş Başgüden 0541-522-5016 Rami Gökçek.
1: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: İlaç Gibi Radyo
3: Sultan Efendi.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
1: İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Bu ne biçim aşk tüket.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

0: Mir Bey Klinker Tuğla katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri

0: 34 332 66 36 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri

0: Market bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Mir Bey Clean Care Tuğla katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendim.

hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus. Bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin.

Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkın.

0: kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
3: olsun. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor.

0: Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Yoksulluğun çiçekleri açmış bahçemizde. Evimizin ışıkları sönük, karanlıkta kalmışız. Ve gözlerimiz hep ardımızda. Yalın ayak çocukluğumuzda kalmış bütün umutlarımız. Kanatları kırık birer serçeyiz seninle aynı dalı paylaşan. Dalımız çürük, ağlıyoruz, ağacı yeşertmiyor gözyaşlarımız. Bir gün, bir gün iyileşirse kanatların, bırakıp gitme beni bu çürük dalda. Kanatlarım kırık, ardından nasıl gelirim? Ben senin göz kapaklarının ardında tutsak kalmışım. Sakın, sakın ha açma. Kurtulursam ölürüm. Kurtulursam ölürüm.

0: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
5: İlaç Gibi Radyo
6: Sultan Efendi.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

ilaç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: Püs Otomotiv, ikinci el araç sektöründe fark yaratıyor. Ekspertiz kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş. Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle. Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
3: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarihsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi. Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sonu gelmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: Yıllar sonra filan sen hep gizli sevdin. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Murat Bey. Çiftlik kutusunda mektup aldı, solda yap isimlerine geçecek adam.
1: Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayın.
2: Sultan Efendi.